0: savol.
1: Tasdiq yoki inkor.
2: 50-50.
0: Savollar qiyin emas.
1: Qiyin joyi tavakkal.
3: Begim pullari.
1: Tavakkal dasturi. Yo chikka.

0: çüngen çündü.
1: Çünme gençe.
0: Ungeyem çüntür varamız.
2: Doyden keyin kelin ve kuyov.
3: Begim, indi siz oilamizning boshlig'isiz.
4: Oilani birga boshqaramiz.
3: Yo'q, siz boshliq. Buyruq muhokama qilinmasin.
0: Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
5: Tushungan, tushundi.

0: destek uzatamız. 22 May 17:00'da Bunyodkor Stadyonu'da Coca-Cola Komagi'de resmi kuzatış marasımı bolu botadı. Çiptalarını küçükçe uz Coca-Cola bot telegram botada harit kılışıngız mümkün. Hazırdan çipta olin. Ve memleketimiz tarafından joy oladigan onlar guvohi bo'ling.
1: Haydovchi oilasidan yiroqlashmasdan ishlab, o'z shahrida munosib daromad topishi mumkin. Yo'lda yuradigan uydagilar yuragida. Yandex Pro taksi buyurtmalarini qidirish ilovasi. Yandex Pro hamkorlari bilan birgalikda ishlash. Hamkorlik shartlari individual va ko'rsatilganlardan farq qilishi mumkin. Batafsil ma'lumot uchun hamkorlarga murojaat qiling. Yandex Pro, Yandex.co va boshqa axborot xizmatlaridan buyurtmalarni qayta ishlash xizmatidir.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlar ham so'zi qizil dedi.
1: Hozir bilasizmi, masalan, bolangiz keladi, dada, bitta telefon olib bering, desa, telefon videoga qo'shib, noutbuk, planshetlarini ham olib beryapmiz-da. Bizning paytda esli, dada, bitta to'p olib bering, desiz.
0: Bozorga olib chiqaman, sotinglar, qanchaga ketar ekan mana?
1: To'p yo'q. Ki oldingi dedi, mana hozir
0: dada, cho'milgani boraylik, cho'miltiring,
1: desa, ona bolangizga 400 mingga basen gaplashasiz. Shapka ko'ziga achki, qulog'iga quloqchin, burunchin, og'izchin, kiyimlar, anaqa lapa, ki qo'liga balonchi, yana nima ki urdelik, o'tda balonchida, yana bolam cho'kib ketmasin deb bazendan urdedi, o'z yetalab yurasizmi, nima qilib? Bizning yoshligimiz eslanglar, dada, cho'milgan olib boring, siz katta loyqa suv, ko'lmi zo'r, suylonlar yuradi, mana nima qilib? Uni tagini hech kim bilmaydi, cho'milmoqchimi deb o'g'lim? Shuning shu yerda Olle! Bu süzüşte biladimi? Bil. Hiç kimdi ki dede şimdi atıp koyup nos çekip anonim abi oldu traktör ki. Ya da sayot bile alışardıyız. Biz uşende çömülgana varıp yağırıp hop kaydık gelerdi biraz. Zombi yokşiz. Kurunuşka fin pinam bu magende. Hiç de sebep magende kilip popkana öyle mektepke getilerdi. Ki oldingi dedeler diyene bir de zor karakteri var ben sevama. Dedeyiz bilen bir işkisiz bilasım hiç nese topelmeyi. Pult da ber deydi, dada, pult qatdaydi, tortmada deydi. Xo'p, yo tortmada yo'q dedi. Hozir men borib qarayman. Agar topadigan bo'lsam, dada yo'q, siz uni deydi, kel. Shu ocha bir 20 ta pult turgan bo'ladi, bilasiz. Ki hozirgi bolalar qandaydir shantajchiga o'xshaydi. Ana meni qizlarim shunaqada, mana yo'lda turgan bo'lsa, unda sal tek, voy uzr qizim,
2: siz meni yoqtirmaysiz. Meni boshqalarga berib yubormoqchi.
1: Yig'i sig'i biz yoshligimizni eslanglar, oldingi dadalar bunaqa bo'lmagan, uzr so'ramagan bo'lasizlar. Tomdan tushib ketib, bo'yin qayrilib, endi yig'laymansiz dada, yut ichinga. Yut turasiz.

0: just hits my side. Nikolai, Nikolai. Jim Kucha, Jim Jit Kucha. Kuchalarda sarson sevib yig'laganman.
1: Seni hech unutolmadim. Unutolmadim.

0: Çüngen çündü.
1: Çünme gençe.
0: Ungeyem çüntür varamsın.
2: Doyden keyin kelin va kuyov.
3: Begim, endi siz oilamizning boshlig'isiz.
4: Oilani birga boshqaramiz.
3: Yo'q, siz boshliq. Buyruq muhokama qilinmasin.
0: Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
5: Tushungan, tushundi.

0: bugün ancak harmanım yaxşı.
1: Yaxşı mı?
0: Ha, yaman emas. 59-23 azam aman başlı bir dili. Haliz yaxşı. 59-23 azam aman. 76-82 Rahmat Canike. 10-12 Rana Apı. 31-49 Fahir Dineke. 36-66 Muhammed Ali. Doğru cevap veriş.
1: 91 onu İslam Bey kabul kıldık. 40, yani 01-71 Risalet Khan kabul kılarken ben notoru Sadık Atayif kabul kıldım. Saksafon notoru 89-16 Nasib Apa kabul kıldım. 74-05 Senem Apa. Doğru cevap vergeler 59-69 Mahi Nur. 81-81 Muhtar Eke kabul kıldım. Argandı biraz şey yaptım. 89-22 Adine Mama Toru. 42-46 Amir Khan kabul kılarken biz 46-56 Haldar Eke 11-92 Muhlisa 16-07 Muqaddas Apa kabul kıldık yani 22-23 Bahram Canaki 37-37 Firdavs 78-90 Dadakhan 87-87 Akram Eke 99-92 Akram Eke yani kimdi notoru köpçilik yanıda yine eti yaptı klarnet mas buldu
0: Kongra olamız Labey Gapıra kalın, öy bulun.
2: Akarcığım.
0: Kim siz?
2: Dilfuza 28.05.
0: Salamat olun. Rahmat, 28.05 Dilfuza Khan. Akardiyon digerler doğru cevap. Akardiyon idi.
1: Geldi ki saval.
0: Merhabat.
1: Türkiy mifologiyadan saval. Eslatib o'taman, bu bo'lgan deb ishonilgan, lekin real hayotda yo'q narsa. Shunchaki bir afsona. O'zbek eski afsonalarida ichaksimon oyoqlarga ega shilimshiq maxluq haqidagi hikoyalarni uchratish mumkin. Hikoyalarga ko'ra, ular aholi yashash joylaridan yiroq go'shalarda, odatda uzoq safarlarga chiqqan odamlarga duch keladi. Shovqinli daryolar ustida qurilgan ko'priklar oldida nochor bolalar qiyofasiga kirib, o'tayotganlardan o'zlarini ko'prikdan o'tkazib qo'yishlarini so'rab yalinadi. Ziyoratchilar ularga rahim qilib, ko'prikdan o'tkazish uchun yelkalariga chiqarishi bilanoq ularning tusi o'zgarib, avvalgi shilimshiq oyoqlari soni 8 oyoq kabi ko'payadi va ularni ko'prikdan o'tkazayotgan vali ne'matlarining tanasiga kanadek borib, qonini so'ra boshlaydi. Shuningdek, lug'atlarda bu maxluq nomi tilga olinganda bahaybat, vahimali narsa tushunilishi eslatib o'tiladi. O'zbek xalqi besonaqay, beo'xshov kiyimga nisbatan ham mana shu maxluq nomini tilga oladi. Maxluq nomini toping. 71-203-165 elektron belgi Oriyat Dono 165 lotin yozuv bilan izlaysiz.
0: Xo'p, diqqat, Oriyat Donoda premyera Anori Dona degan qo'shiq Nilufar Usmonova hamda Aziz Yo'ldoshov birgalashib ijro qilishar ekan duet. Nilufar Usmonova, Aziz Yo'ldoshov, Anori Dona.

Yomg'ir daraxtlarni yuvib tushar. Novdalar yaltirar tozaligidan. Qani endi deyman. Qani endi shunday yomg'ir bo'lsa-yu. Qurum bosgan hayotimni, yurak bag'rimni, butun borlig'imni yuvib yoqsa. Qani endi. Qani endi ko'zlarim porlasa, yomg'ir yuvgan tiniq yaproqdek.

Tutun ke zaman yolg'iz boshim uzra ko'k elar qorini na bir sharpa tasalli na bir shtir taskindir ko'z tekkanga o'xshaydi oyga bu kecha tun qizg'anchiq malak quyoshni yerga ko'mib yashirding ayt ul oyni qayon

0: bul yaptı. Süyganım kimge yar bul yaptı.
1: Xadimey tong otadi. Kun chiqadi xadimey. Tong buyuk marradir. Ulkan bir zafar. Kimdir yetar tonggacha. Yetolmas kimdir.